0: Tamam. Yapmayın. Arkadaşlar biraz kalabalık kantar. Şey var, zor var mı çizim?
1: She just gave apartment 222.
0: Evet.